Ocean Badan Cumageçe saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98

0: fanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor quvonlik.
1: Doxtonu sakkas.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'da.

0: Daha ondasını izle yapmam. Bana taptım. Reklam aldığında son kez Lola. Yine kaytamız.
1: Reklama. Пулькер акма, Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

Abdulla Qurbonov ijrosidagi tarona hamnafasligida ijodimizni davom ettiramiz. Hastalanib qoldim. Ha deganda o'rnimdan tura olmayapman. Bu safarga kasallik uzoq muddatga cho'zilganga o'xshaydi xuddi. Yuki, men ancha keksaydimmikin?

0: adım.
1: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat ve Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.